fama denge ala biri bonya bangula bonya yate ala ali bonya ala biri bonya fanula bonya yate ala ali bonya.

Divanelikle içtim şarabını, mestanelikle kırkların ceminde dara düş oldum.

0: diye özümü kattım. İnsan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs, bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre düş oldum.
1: Vous écoutez Okora Monde. Sur francemusique.fr.

0: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
1: Taki, wekelo, fudi langa livia de moye, mekete, fudi langa livia de moye, mekete, fudi langa livia de mo, mekete, fudi langa livia de moye. Taki dami sabi wamaye, dede chayengwe yo. Dami sabi wamambaye, didede muteke chagyo. Miekete, fudi langa livya demo. Dawekeye, waya langa livya demo ye. Ay maza gado, fawoduna konde. Ke maza gado, fawoduna konde ya. Dede konya chali, saedwa nga ulibi konde. Miekete, fudi langa libya demo. Miekete ye, fudi langa libya demo ye. Ataki dama mandama, odama konfo ninge. Dama mandama, odama konfo ninge.
2: Dama mandama,
1: odama konfo ninge. Dama mandama, oyo dama konfoninge. Dama mandama ye, udama konfoninge.
2: Dama mandama, odama konfoninge. Dama mandama, odama konfoninge.
1: Salife atele baliso, de lobi gimyo. Saife nyo, medene baka no mwe.
2: Dama mandama, odama konfoninge.
1: No ba.
2: Odama konfoninge.
1: Taki dama mandama, nefu dama konfoninge. Ondama yesh, ondama yesh, ondama ofra mai ni oboi.
2: Dama mandama, odama konfoninge.
1: No no ba.
2: Dama mandama, odama konfoninge.
1: Konfoninge, konfoninge, ondama ye.
2: Konfoninge,
1: ondama.
2: Konfoninge,
1: ondama ye. Dama yesh akamani.
2: Konfoninge,
1: ondama ye.
2: Konfoninge,
1: ondama.
2: Konfoninge,
1: dama yesh akamani.
2: Konfoninge,
1: ondama.
2: Konfoninge,
1: konfoninge, konfoninge, ondama ye.
2: Kondama,
1: nenge, kofo nenge.

acı çekip ağlamadım. Bir ömürlük gözyaşı döktüm her gün, hayat acı çekip.

kendimi kaybettim. Görenim varsa insanlık namına bir haber versin. Halimi hatırımı soranım varsa insanlık namına bir haber versin. Bir haber versin.

kaç zamandır yüzüm tıraşlı. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açılıverdi yanağımda tomur. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Börkücü'yi. İnsanları düşün anne. Düşün ki yüreği insanlar.